Bir yanı sen Cesu'ya bir minnet lafı diyor di şeyde akıdın stüdyo. Tabii demek ki